0: İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
1: Eyewitness video showed on Monday Israeli forces boarding and taking control of boats in a flotilla aiming to break the Israeli blockade and bring aid to Gaza. The organizers of the Global Sumud Flotilla said Israeli forces had intercepted 10 of their boats, with contact lost with a total 23 vessels in the eastern Mediterranean. Activist Javier Aparicio was sailing with the flotilla.
2: Once again, the regime of Israel is pretending to be above all sorts of international laws and conscience and committing their crimes in plain sight because they know that the level of impunity that they have achieved is at the top level.
1: Israel said it would not allow any breach of the lawful naval blockade on Gaza. The group of 54 vessels had set sail for a third time on Thursday from southern Turkey. Earlier attempts to deliver aid to Gaza were intercepted by Israel in international waters.